Muşka sumak tari yarin çıkaydı. Sumak tari yarin çıkaydı kishka nalini. Yukan çıkaydı sinan sumak tari yin çişa. Awa ya çişa kuyun taşıda kishka ayyuk nalini. Nyasha mananga, nyasha mananga. Yukan çıkaydı sinan sumak tari yin çişa kuyun taşıda kishka ayyuk nalini.